şeyler söyle. Ne oldu sana Yusuf'um? Kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum. Sevdasına kurban oldum. Bakışına kurban oldum.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Çölde alevler ve küfürler kavuruyordu insanlığı. Sözcükler yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Zamansız açan goncalardan kan akardı gülistanlara. Cırcır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işlenir. Babalar kızlarını gömerdi toprağa. Masum kelebekler çarmıha gerilmekteydi. Yalnızca masum ve narin oldukları için. Güçsüzlerin gücünü emerek güçlenirdi güçlüler. Yıllar yılıydı. Ve bir gün ebabiller kara yere kardılar Ebrehe'nin fillerini, asit yağmurlarınca. O gün bir gonca ana rahminde yetim kalmıştı. Ve Kabe'nin duvarını bir kırlangıçtı çığlık çığlığa kucaklayan Cebrail kanatlarıyla. Bir şair kollarını açmış yalvarıyordu. Yalvarıyordu bir şair Ukaz panayırında. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu. Dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

avizesi cevza, ışığı dolunaydı gecenin. Bir gül açtı ve yeminler edildi ömrüne. Bir gül açtı, taşırdı sevinç ırmaklarını. Bir gül açtı ve dünya ilk kez dünya olduğunu anladı. Bir gül açtı, varlık doruğa ulaştı. Bir gül açtı ve önünden sonu hayırlı oldu beşeriyetin. Yeleleri rüzgara yaslanmış küheylanlar şaha kalktılar sonra. Semaveden Save'ye, Bahira'dan Nuşirevan'a haberler ilettiler dört bir yandan. Muştular size ve bize dediler. Muştular toprağa ve suya. Kadim haberlerin haberi geldi. Karanlık gecenin kara bulutlarına dolunay doğdu.

şafak serinliğini dupduru sularda yıkadı melekler. Ve gecenin rengiyle taradılar saçlarını gül yüzlünün. Aynalara asılıp kaldı baharlar. Zaman ne kutlu zaman oldu. Çağlar ne saadetli çağlar. Sevgi oğulları oymağında, sevinçli çocukların yüzünde, kırağı çalmayan gül dallarında. Hep seçilmiş kullardı, hep seçilmiş kalplerdi, el ele ve yan yana. Bir gülün kokusuyla mest, bir gülün rengiyle sarhoş. Hep seçilmiş kullardı, hep seçilmiş kalplerdi.

Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu, dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.